Shubadi bo, bria di bo, di bo, di bo, ba, shubiru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru biru bi